0: Molly.
1: Ah.
0: Bugdi gel. Ne çüdo çeğuşi.
2: Lomang bugdi gel na. Sumolin ge ne bugu daro cheza. Ne bugu çüdo çeğa wangji yori la.
3: 난데 주도체
1: 김자나 교구시 지고르스 셰비바